0: sizin kiyerlaştığını bilir. Bugün doğumlu bir dişler, yetme nefes ol. Vefa nefayet ona, sikunca da bir vefa nefet ol etal. Ve mostaş yerine gazi, boşta torna gaybi u.
1: Se jotja është mretëria dhe fuqia dhe lavdia, beati te birit dhe shpirtit të